friend in Jephthah. Next year, Radin Yankopon Kain. O man, he bedi kroni yin aso hene. Duru mrebiya. Esum duru. Nenyame uuma babe putu. Eni. E yisum nefio. Ne hayabba.